0: Ben
1: Mahsa
2: Amini.
1: Mahsa Amini.
2: My name is Mahsa Amini.
3: I'm Mahsa
1: Amini.
2: Mahsa Amini.
1: Özgürlük için.
3: Mahsa Amini.
1: Mahsa Amini.
4: Mahsa Amini.
1: Kız kardeşlerimiz için.
5: İnadına isyan.
6: İnadına isyan.
7: İnadına özgürlük.
8: İnadına

0: haklarına isyan, inadına özgürlük.
1: Mahsa Amini ve diğer öldürülen İranlı kadınların anısına saygıyla.
0: Women.
2: Life.
3: Freedom.
4: Mujeres. Vida. Libertad.
5: Jin.
6: Ziyan.
7: En azadi. Azadi. Azadi.
8: İranlı kız kardeşlerimin acısını kalbimde hissediyorum.
9: Bu özgürlük direnişinde
10: birlikteyiz.
11: Yanınızdayız.
12: Ve güçlüyüz.
13: Euer Leid, Schmerz und Kummer ist auch unser.
14: Özgürlüğü için mücadele eden
15: tüm İranlı kız kardeşlerimi.
16: My sisters in Iran.
17: Tüm kalbimle yanınızdayım.
18: Dostlukla, dayanışmayla selamlıyorum.
19: Kalbim sizinle.
20: Kendi yaşam hakları,
21: özgürlükleri için direnen
22: tüm kadınların
23: sonuna kadar yanlarındayız.
24: We as the Turkish female filmmakers,
25: we stand in solidarity with our sisters
26: and LGBTI people of Iran.
27: Sto in solidarietà con le donne iraniane.
28: Je soutiens la révolution des femmes en Iran.
29: El kullu al-mar'ati al-huq fi al-hurriyya wal-ikhtiyar.
30: Şimdi onların sesi olma zamanı.
31: İranlı kız kardeşlerimizin yanındayız.
32: Women in Iran, we are with you.
33: Asla yalnız yürümeyeceksiniz.
34: You'll never walk alone.
35: Herkes duyana kadar söylüyoruz.
36: Mahsa Amini.
37: Mahsa
38: Amini.
39: Mahsa Amini.
40: Mahsa Amini.

0: Ben Mahsa Amini.
1: Mahsa Amini.
0: My name is Mahsa Amini.
1: I'm Mahsa Amini.
0: Mahsa Amini.
1: Özgürlük için.
0: Mahsa Amini.
2: Mahsa Amini.
3: Mahsa Amini.
1: Kız kardeşlerimiz için.
4: İnadına isyan.
5: İnadına isyan.
6: İnadına özgürlük.
7: İnadına isyan.
8: İnadına özgürlük.
9: Mahsa Amini ve diğer öldürülen İranlı kadınların anısına saygıyla.
10: Women.
11: Life.
12: Freedom.
13: Mujeres, vida, libertad.
14: Jin.
15: Ziyan.
16: En azadi, azadi, azadi.
17: İranlı kız kardeşlerimin acısını kalbimde hissediyorum.
18: Bu özgürlük direnişinde.
19: Birlikteyiz.
20: Yanınızdayız.
21: Ve güçlüyüz.
22: Euer Leid, Schmerz und Kummer ist auch unser.
23: Özgürlüğü için mücadele eden
24: tüm İranlı kız kardeşlerimi.
25: My sisters in Iran.
26: Tüm kalbimle yanınızdayım.
27: Dostlukla, dayanışmayla selamlıyorum.
28: Kalbim sizinle.
29: Kendi yaşam hakları.
30: Özgürlükleri için direnen
31: tüm kadınların
32: sonuna kadar yanlarındayız.
33: We as the Turkish female filmmakers.
34: We stand in solidarity with our sisters
35: and LGBTI people of Iran.
36: In solidarietà con le donne iraniane.
37: Je soutiens la révolution des femmes en Iran.
38: El kul el mar'ati el huq fi el hurriye wal ihtiyar.
39: Şimdi onların sesi olma zamanı.
40: İranlı kız kardeşlerimizin yanındayız.
41: Femen Iran,
42: we are with you.
43: Asla yalnız yürümeyeceksiniz.
44: You'll never walk alone.
45: Herkes duyana kadar söylüyoruz.
46: Mahsa Amini.
47: Mahsa Amini.
48: Mahsa Amini.
49: Mahsa Amini.
50: Mahsa Amini.